anebbayaku mamfaay kurume wies nuwata gellume dinum wies milku wegenne nuwete adi aniya virvi mi hunna timan raskalaange wahyi kurawwa husime tiyaba mi hun dogukon ulunu narakaage azabge raha tiyaba mi hun libiganna ashe.